0: gelmeyelim arkadaşlar. Bu adamlar kargaşa çıkararak bir şeyleri birlikte getirmek istiyorlar.
1: Başlar.
0: Arkadaşlar.
1: Başlar.

0: oldu, bitkiye getirmek istiyorlar. Arkadaşlar.
1: Nereye başladı?
0: Burada cinayet işleniyor. Gerçektir.
1: Kim bilir ne çıkarlar kolluyorsun be?
0: Çıkar kollamak sizin işinizdir. Bizim o taraklarda bezimiz yok. Bunu sen çok daha iyi bilirsin.
1: Nereden öğrendin bu edebiyatı?
2: Nereden öğrendin orospu çocuğu?
0: Asıl orospu çocuğu işçiyi sizin gibi satanlardır.
1: Seni anlamıyorum.